0: This is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: The German language differentiates between Furcht, Fear and Angst.
5: Radio. Internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
6: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
7: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 16 Uhr.
9: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 18 Uhr.
10: Sweet Spot.
8: 20 Uhr.
11: Radio Irani, Radio Shoma.
8: 21 Uhr.
12: Radio Risotto.